tabiatning in'omi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim. Ko'ngil dardiga topmay boraman hargiz davo istab. Ani umri kiromi hasrato bulg'ay ado istab. Necha yurdim adoshib to'g'ri yo'ldan besaru somon. Tutib ilgimni yo'lg'as

Yükseler yurt boysunmaz, birdam el hiç yengilmez. Fitnacı bizden emas, qora qalpog'im inam.

Tuttu dilimde sözlerim, sensiz boş kalıp inan ki ellerim. Bunlara sebep olan, bizi ayrı salan, kadere bilmem ne diyeyim, bilmirem.

0: radyosu da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Ay ya ya. Canım ben asalım dumbağım.
4: Tinçliyim mi? Kayağıdan bunca mihir uyuğandı. Birden iş kılıp ağlan tinç mi?
1: Vay o zaman inteligentim. Bitten arsa sorasam boladı mı?
4: Sorayım.
1: Mana Romeo Juliet'tan sevgendi sevasız mı?
4: Bilmadım. Okumayan eken ma.
1: Mana Otello Desdemona'nı rash qilgandi rash qilasız mı?
4: Uni ham okumayan eken ma.
5: Canım nimani okigansız ozi?
4: Momo'nu okigan ma. Ko'p gapirsang, sani ham cho'ktirib yuborishim mumkin.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Orta, anı doktor yaz bergen doğrularını mı kıvatsan, faydası bu attı
2: Ha, bilesem mi? Oşanı senden sorayım dep turgandim.
3: Nimani? Nimani mendan so'ramoqchiding?
2: O'sha dorini de.
3: Tushunmadim, nimasini so'raysan?
2: Ana zo'r sen doktori gaplarini yaxshilab eshitib turganmiding o'shanda?
3: Ha, hammasini eshitgandim, nima edi?
2: Bilesem mi? Doktor menga menimcha noto'g'ri dori bergan bo'lsa kerak.
3: Nega? Nima bo'lyapti o'zi?
2: Bilesem mi? Doktor bergan dorini hali ichishga ulgurmasimdan qaytib chiqyapti. Tomog'imdan umuman o'tmayapti.
3: Nima?
2: Ha, ko'rdingmi? O'shancha aytvonman deysanga, yana boshqatdan borib so'rab kelamizmi?
3: Jinni bo'lganmisan?
2: Nima? Shuncha puling narsani qaytarib tashiyursam, o'ylayapsanmi?
3: O'ylayapman, o'rta o'ylayapman. Yaxshi bo'pti, ichomaganingni.
2: Nimaga?
3: Chunki u dorini ichishga emas, qo'lingga surishga bergandi-da.
1: 2 dugona.

0: yuragim menga zor dillarda qoldi.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Yani acayipti. Yani kızlarımızı eşşedi. Bu yigitli bulmuydum ne kadar semizleri. Ha, kiçinesini ne kadar istedim? Ben yetili. Başka kiçine böyle yaşı mı? Ha? Ben o ustazım Abid Egen bana, Abid Asamov. Çek kigen bize de o ziyem. Abid Egen kiçine bizim bunda ara. Korken ha Abid oğlu bile anket atıyor ki bana korken ha Abid oğlusu oğlu egen de keçişedi. Kiçinesini ne kadar istedim? Bazar göç seyli, aynısı bazar göç seyli. Eşşehir göç seyli, cüdeyim adam kov odu, tıkılınç. Uriyakıt. Kiçkinin eriz bilen bazar göç seyiz var mı? Mendeki hali dinozavrlı üstten başı pikin koldu, başı basıp cancı ot kez karışırdı. Mendeki eğer yeriz bosa, o da haklı. Şunda hali boş boş dişeyen koca diyor. Şun karınıya karıp şu primo yıke duruyoruz ben şimdi. Şu kolu işletiyor. Karını sekin, muz yara kemiği başı açıp duruyordu hemen yani. Kendiniz arkadan bazar kıtırırdı. Şükürdeki olmadan aldım. Şöreleninden aldım, şöpteleden aldım. Ha bu hepti yaş gitti, taruz gittim, zık gittim ben akıllı. Endi hozirgi mana shu bolalarimiz ham juda ham ajoyib. Bolalarimiz ajoyib. Mana shu bolalarga bir nima gapiradigan bo'lsangiz, bir pasda quloqiga ilib olishadi. Endi qarangki bir astronavtda avtobus poylab turdim. Avtobus poylab tursam ikkita homilador ayol yarim metrdan gaplashib turibdi. Uning oldiga bir kichik 6 yoshli bola kelib qo'shilib qoldi. Endi homilador ayollar bir-biriga gaplashyapti, qarang.
3: Voy, egachi, yaxshimisiz? Siz nima kutyapsiz? Shu xo'jayinim aytdi-lar menga bir qo'chqordek o'g'il tug'ib bering deb. Shu o'g'ilni kutyapdim. O'zingizchiz? Voy. Menim o'zi 4 o'g'lim bor. Xo'jayinim aytdilar, bir chiroyli qilib o'zingga yordamchi qilib shirin qiz tug'ib bersin deb. Shu qizni kustirdim.
2: Hali endi 6 yoshli bola gapni eshitib olgan. Bir vaqt astronavtda men turaman, qornini chiqarib mana qilib. Hali bola kelib, menga qaraydi, qornimga qaraydi, menga qaraydi, men qornimga qaraydi, menga qara.
4: Amaka, siz nima kutyapsiz bormi?
2: Men jonim chiqib ketdi, nima ishim bor? Avtobus kutyapman, nima desam,
4: "Ya, sizga ancha muncha qiyin ekan" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: حسة حسة حسة Abdurrayim eşkisini sartaroşka obardı Dedi saçın op koyin keliniz yubardı
1: Abdurrayim yer tepib baş uradı koyaga Nima uchun o'g'ilcham o'xshabdi ham soyaga
0: Hassa!
1: Hassa!

0: Jazirama yozning
1: nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, salamate Yoshi Caria! Toscanto che canto, qualco canto! Bravissimo Toscanto, la metto campo le manto, bravissimo! Amico, targiamento!
3: Mamma, scoppi a provare, mazzo! Cosa? Ma c'è a te?
2: Amico, prego, targiamento!
3: Per me?
2: Oddio, mamma mia, targiamento!
3: So che me! Buna tacıma gibi koyma hazır. Ya inleme gel sarı. Çetelli baba yendi ozu bilardım. Salam dedi de. Bunu ozu kop yapıradı. Kale ya. Mehman anı da bu nasıl yediyiz mi? Ay gel. Ham yam yam.
2: Oh, ham ham yam yam. Bravissimo la metto ham ham yam yam zi italiani spaghetti.
3: Çinalı. Demek bu kişi İtalya spagetti diye yaptılar. Spagetti diyene Uzbekçesiyle lahmam buladı. Demek mehman anı da bu kişi lahmam yediyiz mi?
2: Si.
3: Vay tamam bu kişi. Vay becer ayı. Bilmezden yap koygandı. Oturup duruyla geçiresin. Git.
2: Kuda.
3: Ede doktor. Babi. Git.
2: No. No. La metuzi itali spagetti ham nam. Toshkent no. Ham.
3: Ay yaşayın. No bu sene adam korktu artıza. Sizde spagetti kalte bulundu. Bizde mihmanhanelerde laman san huzurra bulundu. Buna hemesini bir takım yirgenendu. Bana bu aşkazanda ailenendu. Ondaki aşkazan bayram bulundu. Sizi tez doktorga olib boring, doktor yorib ko'rayanto. Operatsiya qilayanto, olib qolsa olib qoldi, olib qolsa ketayanto.
2: Zitali.
3: Undan uzoqqa ketayanto. O'tirasiz, voy jigarlar.
2: Lanni to sentimental, signor amico.
3: Nima sentimental, nega tushunmaysiz? Siz ketasiz, vechna turisto. Ha, juda uzoqqa ko'rinmaydi bu yerda. Ishqilib, biz ketizdan borarmiz.
2: Kuda.
3: Kuda, tuda! Oy, yalayam tushingan yo'q, ha? Ha, qayerlar yoqdi Toshkentni? Keling, yaxshi gaplardan gaplashaylik.
2: Lametu.
3: Cho'lam panravilsa.
2: Senyor, chor.
3: Nima chorsu? Nima chorsu?
2: Chorsu.
3: Chorsuga bordingizmi?
2: Chorsu, bozor.
3: Endi nafasing qursin, ha? Bu bozor emas, u bozor. Qop-qora turganini ko'rib, bozor deb o'ylabdi. Mana bunaqa turibdimi, mana bunday bunda turibdimi, qop-qora mana bunaqa bu. Mana shu bozor, mana shu. Bu hali bitmagan to.
2: Si.
3: Bizda bir maqol bor, shoshgan qiz erga yolchimagan to. Buzini sekin-sekin qurayan to. Agar lamon yeb qolmasangiz, ko'rayan to siz ham. Yana qayerlari yoqdi? Umuman bizning hayotimizda.
2: Lametu. Zitali. Kinematografi. Buongiorno Toshkent, signore e signorita. Andrea la Cilindana, buongiorno.
3: Tushunarli. Mehmonimiz aytayaptiki, bu kishi Italiyada kinoga tushgan ekanlar.
2: Si.
3: Jim turing birpas. Boshqa gap yo'qmi? Haliga mehmonimiz Italiyada kinoga tushgan ekanlar. O'zlari yana ikkita o'rtoqlari, Andrea bilan Cilindana.
2: No! Tu, Andrea la Cilindana, tu!
3: Baqirmang, badnash tu!
2: Voy, voy, shunga shunchalik
3: bo'ldi, tushundim. Haliga Andrea la Cilindana bitta bilet olib kasrralda o'tib ketibdi, bo'ldi.
2: Sofilaren!
3: Sofi o'zinlarini olib chiqdi.
2: Legit bardo'sini
3: olib chiqdi.
2: Marcella Mastroianni.
3: Marcella Mastroianni sini olib chiqdi.
2: Lame tu! Zita, lei è stata carnavale, Toto Cutugno, buongiorno, Toshkent, signore.
3: Nima?
2: Toto Cutugno.
3: Già, per me, ho qui il microfono. Chokimmay sahnadan tutmang.
2: Esplode carnaval e Toto Cutugno. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
3: Che c'era, se non ti ho riuscito mai. Lasci la cica, no?
4: Hangoma, ustalare.

quyoshning tafti ham so'nganday go'yo. Kunduzlar tunlarga aylandi go'yo. Olamga mahzunlik qo'nganday go'yo. Onamsiz bu dunyo

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.